Ket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglagochilar. Anglavatganlar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 21 iyun yakşembe. Hazır Ankara vakti 3'ten keyin saat 1, Ürümçi vakti 3'ten keyin saat 4. Hurmatli radio anglagochilar. Anlatışlarımızda her günü Ankara vakti 3'ten keyin saat 1'den 2 geçe, Ürümçi vakti 3'ten keyin saat 4'ten 5 geçe boğan aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A süni hemrahları ve radyomuzun internet sahipleri www.trtuygur.com ya ki www.trtuygurca.com veya ki www.trt.net.tr yansızlık Uygur Katarlık internet adresleri arkalık bir vasıtanlıkla bulundu. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta kısqı dolqun 31 metre 9465 kilogertiste süni hemra ve internet arkalık anlıkla bulundu. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Anlatışımızın bugünkü cedibilde haberle yıldızların yanırgan sada Ebola virusu hakkında değerlendiren tepsili haber ve herhal nakşi müzikle bağ bulup aldığımızdaki bir saat boyunca silebilen bildi balımız. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kalemen.

Hörmetlik radyo yuvanlıkçılar, hem de haberle anlayısılar. Bunun da Türkiye rayonu yanılıkları, şundakla dünya vaziyetine münasebetlik en yana uçurlarını selebilen ortaklaşımız. Kedi ondakta da kıtanla haberlerimizin tepsili mezmulları da bolsun. İran'ın Hormuz'u takışı bilen Amerika-İran kilişime hatar gidiş geldi. İran, İsrailiyenin Livan'a karatkın hocumlarının oruçunu ahırlaştırış için Amerika Koşmuş Ştatları bilen hasıl kılınan kilişimge hılaplık kılgallığını bildirip, Hormuz boğazına kaytadın takıqallığını ilan kaldı. Bu bayanat, Amerika Koşmuş Ştatları yeni bir oruçta tutuş kilişimini ilan kılıp bir neçe saatten keyin, İsrailiyenin Livan'ın Canova'a kılgan hava hocumlarda kemdigende 28 kişinin cenağı zamın buluşağı ergeşipli ilan kaladı. İran Merkezi Hərbi İşlər Komandanlığı strategiyelik soyulu boğan Hormuz Boğazının qaytadan takılışığa Amerika Koşmuş Ştatlarının kilişimge xilaplık kılgallığını şundakla Ziyonist rejiminin Livan'nın

TRT Uyghurçinin hürmetli ihlas melleri, şehirlerinin hatırı şamalları bəzde bir atının çıpışıda, bəzde yıraq bir nəğmenin kanıtıda əsirlerini bizip ötüp itip gelirdi. İnsan

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Yukarıda Maksu Seyip namlıq programımızdan bu haftalık sanıda Seyit Hasan'ın TRT World kanalı üçün tayarlıgan Ebola virüsü kayırgı üşürünü aldı. Tetkikatçılar yılların biri onun mənbəsini izlemekte Sərləbilik makalesini Sələbilen ortaklaştık. Köngül koyup tanışıqallıqlar üçün köp rahmet. Aldığımızdaki hafta yeni bir tema bilen huzurunlarda boğucu aman isen bulunlar.

0: Fonetis Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
9: It Türkiye Hangya Radioya.
1: Ovde Radio Glas Turkiye.
10: Türkiye Öne Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Türkiye Radyo'da.
13: Хосуме Türkiye'yi zayna Radyo Gayana.
14: Петерше Радио Садбури Türkiye Skma.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Гитплеер Türkiye'nin Fethi Radyosu.
5: Ye Sadai Türkiye.
6: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
17: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
0: İt Türkiye Hangi Radyo'ya?
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Tuarci Chishen Bongo Dientai.
0: اینجا Ankara Radio صدای Türkiye.
12: Da Türkiye radyoda.
13: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayana.
14: Etirşi radyo sadburi Türkiye skma.
15: Ovada Türkiye ünü radyosu.
16: Ayç radyo voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin teti radyosu.
5: Ye sadai Türkiye.
4: Anlatkanla Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este Radyo Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
19: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sahun Türkiye a UNESCO.
1: Masu sauraro, barkanku da dawowa wannan shirin. A cikin tafiyarmu ta bin sawun Turki a UNESCO, bayan mun kammala duba darajojin Turkiye da ke cikin jerin wuraren tarihi na duniya, yanzu kuma muna ci gaba da gano muhimman wuraren tarihi da ke cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi.

Şugun 2026-njy ýylyň 22-nji iýuny duşenbe. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý görüşimizi 16 metr 17730 kHz ýygnaklardan gytgy tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý görüşimiz Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-a çenli. Çanağın ten arkalı Türk Saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal paralizasyadan qaytadan dinlap bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, koyu verişimizin buğun kısanına daşar yoğurt kavarlarını, Türk dünyasına sahna sunuqat adlı tapkırlayın yepleşimizi, şeyle de aydım sağlıları dikkatinizi yetirers. Koyu verişim buğun kısanına tayarlan bu alıp bariyan Marat Toylu teknik işgarımız Gökhan.

Qadırlı dinleyiciler, ilki havarlar bilen tanış ediyaz, öngü bilen havarların qıytqıça mazmunu. Tewellaçılar Birleşen Ştatlar bilen İranın Şvetsariyadaki yukarı dereceli gepleşikleri tamamlanıklarını beyan ettiler. Muhammed Salah Müsrün Dünya Kubogunna Täze Zelandiya bilen oynan bähleşigine tarihi üstünlük kazandı. Edidileşler inni şuwa beylik havarların dolu mazmununu dikkatinize getiriyaz. Tewellaçılar Amerikanın Birleşen Ştatları bilen İranın Şvetsariyadaki yukarı dereceli gepleşikleri tamamlanıklarını beyan ettiler. Tewellaçıların beyan etmeğine göre Amerikanın Birleşen Ştatlarının ve İranın yukarı dereceli resmilerinin arasında Şvetsariyada geçirilen birinci tapkır gepleşikler Tehran'ın Ormuz Boğazını qaytadan yapanlığını beyan etmek hem de Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın İran'a karşı hücumları devam ettirmek boyunca avay siyaset sebepli dartkınını başlattı. Tewellaçılar Katar ve Pakistan birlikte beren beyanatına Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen İran'ın 60 günün devamına gutornuklu ılalaşık hakkındaki meylnamanın üstüne ılalaşanlığını məlum ediyar. Qatarın Dışişleri İşler Ministerliğinin verilen beyannamaya göre texniki gepleşikler heptanın ahirine Qatarın Şvetsariyadaki dağ etrapçası Burgenstokta devam eder. Trump, Britanya'nın Premier Ministri Starmer'ın qısışları sebeple vazifeden çekilecektiğini beyan etti. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Britanya'nın Premier Ministri Keir Starmer'ın İmmigrasiya ve energetika siyasetlerinin akı başarınıksızlıklarını sebep hükmününe görküzüp, vazifesinden çekilecektiğini öne sürdü. İngiliz liderinin Duşanbe günü vazifeden çekilecek vaat hakkında beyanname verip bilecektiği hakkındaki mışmışlar hem yayılıyor. BBC'nin yekşenbe günü İr Seher veren havarına hükümetteki şartların ütkümeği bilen birlikte Starmer'ın vazifeden çekilmek boyunca iş tertibinin duşanma onu anık olacaktığı medilipti. Havarda beyan edilmeğine göre hükümete yakın bir neçe çeşme hem Britanya'nın Premier Ministerinin duşanma onu işten çekilmeğinin tertibini ilan edip bilecektiğini fikir ediyor. İsrail'in koşunu batırıp alınan günvatar Şeria'da iki Palestinliğini öldürdü. İsrail'in koşunu Al-Halil'in kolayınnağı bir kanun ilatlı zoologa hücum kuranlığını öngötürülen iki Palestinliğini batırıp alınan günvatar Şeria'da öldürünlüğünü boynallı. Koşundan verilen beyannamada eskerlerin bir kanun ilatlı yerlerin kolayınına Palestinlilere oda çanlığı, vakada iki adamın ölünlüğü bir tanısının yararlanlığı haber verildi. Katar'da senagat defkasında olan partlamada 14 adam yaralanını direksiz itenlerin bağırdığı haber veriliyor. Katar'ın İçerişler Ministerliği Ras Laffan senagat zoologunun akı zavodlardan birine texniki nasazlık sebeple bolan partlamada 54 adamın yaralananlığını, 18 adamın direksiz itenliğini beyan etti. Rayet korunuş kullukçuları ve hünermen halat ediş toparları yekşenbe akşam bolan partlama destine çare gördü. Senagat zoologunla gözlük ve halat ediş işleri devam ediyor. Ministerlik vakanın senagat doluğun nakı deskalardan birine iş vaatına teknik nesazlık sebeple yüze çıkanlığını tasdiklap, devlet hopsuzluğuna vöküm salyan hiç illi hopun yok donu meyan etdi. Ve son kıha varmaz. Muhammed Salah'ın liderliğinin nakı Müsür, Dünya Kubogunna Täze Zelandiya'ya karşı tarihi üstünlük kazandı. Müsür Täze Zelandiya'nı 3-1 hasabında utup, Dünya Kubogunna tarihinde ilkinci yenişini kazandı ve seçip alış turnirine katnaşmak için ulu başlanıq jetti. Vancouver'da oynanan G toporunun bähleşigine 15. minutta Finn Surman'ın golü bilen Täze Zelandiya öňe geçen hem bolsa, Müsür'e yeniş kazandıran golleri Muhammed Salah, Mustafa Ziko ve Trazega geçirdi. Bu yeniş bilen G toporuna birinciliği eğlen Müsür, muňa garamazdan yokorku turnire çıkmağı kepillenirip bilmedi. Müsür, yokorku topora geçmek üçin adından deňe-deňlik neticesini almalı bolar. Şol sebäpli anne günü Seattle'la İran'dan oynayacak bähleşigi iňen möhüm ähmiýeti edir.
Hormatly dinleyijiler, siz TRT Türkmençeden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

0: Bununla Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gidere bir amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovozi radio.
10: It Turkiye hangia radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye önü radiosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyoya.
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

güller yanar ağır ağır. Hala rüyalarımdasın. Sözler uçar yası kalır. Ölüm kadar acıklıyım. Bir ben varım, bir martılar. İçimden öptü sonbahar. Ağlarım dokunsalar. İşte öyle.

0: Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Ahiç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo Ifonitis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zbor wa Glas Otna Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
16: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Radio Blast Türkiye.
1: Giderli di Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboru va glasotna Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
8: İt Türkiye Hangia Radyo'ya.
0: Oldu Radio Blas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hala rüyalarımdasın. Sözler uçar yası kalır, ölüm kadar acıklıyım. Bir ben varım, bir martılar, içimden öptü sonbahar. Ağlarım dokunsalar, işte öyle.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: 这里是 Туарчи 之声广播电台.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
12: Да, да, Türkiye Radio да.
13: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
14: Петерши Радио Садбури Türkiye Схма.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Дитплеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
7: Ye Sadai Türkiye.
4: Anlavatkınola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Giderdi Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hala rüyalarımdasın. Sözler uçar yası kalır, ölüm kadar acıklıyım. Bir ben varım, bir martılar, içimden öptü sonbahar. Ağlarım dokunsalar, işte öyle.